0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şum Envericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar sevgili türkü ve şarkı dostları. Yeni, yepyeni bir konserle huzurunuzdayız. Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en büyük klarnet ustalarından Ivo Papazov'un bir oyun havasıyla hepinizi konserimize, programımıza davet ettik. Teknik yapımda arkadaşımız Desislava Şapkarova ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Türkülerimizle, şarkılarımızla sizlere güzel dakikalar diliyoruz. Ve gelenek üzere sevgili dinleyiciler, programımıza, konserimize ismini veren, başlığını veren türküyle başlıyoruz. Aslen Razgratili İsperih Belediyesi'nin Todoru köyünden olup şimdi Türkiye İstanbul'da yaşayan en güzel, sesli, en büyük eserleri ardında bırakan saz ve söz ustası Beyti Beytullah'ın sesinden güzel türkümüzle başlıyoruz. Altın yüzük yaptırdım, taşı sensin sevgilim.

Yine birbirinden güzel türküleri ve şarkıları seçtik sevgili dinleyiciler. Umarım gününüze renk katarız ve unutulmaz bir gün olur diyerek bir sonraki türkümüze geçiyoruz. Barış Manço söyleyecek şimdi. Alla beni, pulla beni, al koynuna yar diyecek.

Sevgili dinleyiciler, Deli Orman'ın gururu, Deli Ormanlı saz ve söz ustası Beyti Beytullah'ın sesinden güzel bir türküyle başladık programımıza. Altın yüzük yaptırdım, taşı sensin sevgilim dedik. Şimdi Rodoplara gidiyoruz. Hala Kırcalı'nın Borovica semtinde yaşayan Mümin Ali Müminaliyev'in sesinden Nazlı Fatimem türküsünü dinletiyoruz.

Deli Orman Rodoplar, sırada Dobruca var. Dobruca'nın en güzel köylerinden, en bereketli köylerinden biri olan Silistra'nın İskra köyünden Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşlerinde sıra sevgili dinleyiciler. Gide gide bir meşeye dayandım.

Ve sevgili dinleyiciler, Şumen'de doğup büyümüş, Şumen Tiyatrosu'nda çalışmış ve daha sonra Türkiye'ye göç etmiş ve yerli türkülerimiz arasında, yerli ses sanatçılarımız arasında en gür sese sahip Ahmet Tütüncü'den de bir türkü seçmeden geçemedim bugün. Köylü güzeli diyecek Ahmet Tütüncü. Buradan sevgili dinleyiciler, yıllar önce Ahmet Tütüncü'nün kızı Bodrum'da oturan ve müzik öğretmeni olan bir Şua Tütüncü ile bir röportaj yapmıştım o dönemlerde. Ve umarım en kısa zamanda bu röportajı tekrar dikkatinize sunar ve Ahmet Tütüncü'nün şarkılarıyla da süsleriz. Buradan Türkiye Bodrum'a bir Şua Tütüncü'ye de selamlarımızı ileterek köylü güzeli diyecek Ahmet Tütüncü.

Baba Ahmet Tütüncü'nün kızı bir Şuat Tütüncü, bir müzik öğretmeni demiştik. Şimdi yine ses sanatçılarımızdan Adem Bayraktar'ın kızı Şenay Bayraktar'ın da Razgrad Tiyatrosu'nun bir parçası. Razgrad Tiyatrosu'nda sahne aldığını da buradan belirtmeden geçemeyeceğiz. Yani sanatçı bir babadan tabii ki evlatları da sanatçı oluyor diyerek Adem Bayraktar, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, Rusya'nın Glodzewo kasabasında önceden Razgrad'a bağlıydı. Glodzewo köyü daha sonra kasaba oldu ve şu anda

Bayraktar biliyorsunuz değerli dinleyiciler Rusya'nın Glodzewo kasabasında. Önceden Razgrad'a bağlıydı Glodzewo köyü, daha sonra kasaba oldu ve şu anda Rusya bölgesi topraklarının bir parçasıdır. Adem Bayraktar Glodzewo kasabasının onursal vatandaşı ve şu anda Razgrad'da yaşıyor. Ondan da bir türkümüz var bugün. Eğdim kavak dalını, nazlı yardan ayırdım gönül konaklarına.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, farkındaysanız sıra sıra Kırcali Razgrad Şumen Tiyatrosu'nu da teker teker gezmiş olduk. Biliyorsunuz Mümin Ali Mümin Aliyev Kırcali Tiyatrosu'nun bir dönemler sahne alan ve bu tiyatronun ünlü ses sanatçılarından biri. Ahmet Tütüncü ise Şumen Tiyatrosu'nun çok büyük geçmişe sahip sanatçılardan biri olurken Adem Bayraktar da uzun yıllar Razgrad Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şimdi tekrar Şumen Tiyatrosu'na geçiyoruz. İbrahim Mustafa söyleyecek bu türküyü. Birçok dinleyicimiz çok seviyor, çok beğeniyor ve bugünkü bu sabahki konserimizin de bir parçası. Yeşil kurbağalar öter göllerde, kanadımı kırdılar, kaldım çöllerde.

Sevgili dinleyiciler, sık sık 3 ses, 3 saz ve 4 ses, 5 saz topluluklarından türküler dinletiyoruz. Programlarımızda yer alıyor, konserlerimize de dahil ediyoruz. Farkındaysanız belki pek fazla Rumeli türkülerini bilmesem de Balkan coğrafyasındaki diğer ülkelerdeki onların folklorunu bilmesem de Bulgaristan için 3 ses, 3 saz ve 4 ses, 5 saz olağanüstü bir olaydır. Eşi benzeri bir müzik olayıdır diyebilirim. Çünkü seslerdeki uyum, o güzel türküler herkesin beğenisini kazanmış ve kazanmaya da devam ediyor. Şimdi Cebel'den olup 4 ses 5 saz topluluğunun güzel bir türküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 3 ses 3 saz ve 4 ses 5 saz topluluklarının babası, yani fikir babası sevgili Turgut Şinikar'dır. Gelin şimdi bu güzel Cebelli folklor topluluğundan Bağlamam 3 Telli türküsünü dinleyelim.

Bölge bölge, kasaba kasaba, köy köy gezerken sevgili dinleyiciler, hem sizin gönlünüzü alıyoruz, hem güzel türkülerimizi dinletiyoruz, hem de ses sanatçılarımızı anmış oluyoruz. Böyle konserde güzel türkülerimizi dinletirken ve yerli ses sanatçılarımızdan en güzelleri arasında yer alan Emel Tabakova'yı da anmadan geçemeyeceğiz sevgili dinleyiciler. Sık sık benim anlattığım bir olay vardı. Benim, yani babamın daha doğrusu rahmetli bir Ahmet dayısı vardı. Ve Ahmet dayımızın bir torunu dünyaya geldi, ilk torunu. İşe gittiğinde derken tekezeseye işe gittiğinde sormuşlar.

Ahmet aga senin torunun varmış, adı ne? Düşünmüş düşünmüş Ahmet dayımız ve Emel Tabakova demiş. Yani bu olayı hep böyle büyük bir sevgiyle, gülümsemeyle anlatırım. Hatta geçen seneler Şumer Radyosu'nda yaptığımız canlı yayınımızda bizler Emel Tabakova ve sevgili Sıdık Ahmedova'yı ağırlarken kendisine de anlatmıştım. Buradan Emel Tabakova'ya, Şumen'e sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve o güzel türkülerinden bir tanesini arkadaşımız Desislava bu konserimiz için seçti. Şu Şumen'in Bayırları desin, yerlise sanatçılarımızdan Emel Tabak.

Şumene varmışken, ki biraz önce ismini de buradan anons ettim sevgili dinleyiciler, Şumene varmışken ses sanatçımız Sıdık Ahmedova'dandı. Türkü dinletmeden olmaz. Arkadaşım Desislava ile birlikte bilin bakalım hangi türküyü seçtik. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler.

Altın yüzük yaptırdım. Taşı sensin sevgilim başlığını verdiğimiz konserimizde sevgili dinleyiciler hepimizin çok sevdiği ve belki de bazılarınızın gençliğinin türkülerini dinletmeye gayret gösterdik. Hele hele Sıdık Ahmet'in sesinden yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler türküsü sadece komşu köye değil artık komşu ülkelere, Avrupa ülkelerine gidip orada yaşamak zorunda kalan herkesi duygulandırmıştır bu sabah. Bundan dolayı da en sevilen, en istenilen türkülerden bir tanesidir. Şimdi Hasan Rodoplu ise türküsünde Sıdıkam diyecek. Bizler de Türkiye, İzmir'e, Hasan Rodoplu'ya bizi dinlediğini biliyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri,

Güzel türkülerimizi ve şarkılarımızı dinlettiğimiz konserimiz yavaş yavaş burada son buluyor. Başka bir konserde birbirinden güzel türkülerimizle huzurunuzda olmamız dileğiyle teknik yapımda arkadaşım Desislava Şapkarova, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, gününüz türküler kadar güzel olsun diyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 15 Temmuz canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Aile Saati programıyla Bedri Halis huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hükümet %5,7'lik bütçe açığını yeniden değerlendirmeyi planlamıyor. Dışişleri Bakanı Petrova, Kiev'te doğalgaz tedariki konusunu görüşecek. Avrupa Komisyonu raporuna göre Bulgaristan'ın nüfusu kalıcı olarak azalıyor. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev Paris'ten yaptığı video mesajında bu yılın devlet bütçesi taslağında öngörülen %5,7'lik bütçe açığının yeniden değerlendirilmesinin gündemde olmadığını açıkladı. Radev, yüksek bütçe açığının önceki hükümetten devralındığını belirterek hedefin gelecek yılın bütçesinde bu oranı düşürmek olduğunu söyledi. Bulgaristan hakkında başlatılan aşırı bütçe açığı prosedürüne ilişkin değerlendirmede bulunan Radev, bunun Avrupa Birliği'nde birçok ülkeye uygulanan standart bir süreç olduğunu ifade ederek, "Eleştiri kabul etmiyorum. Ayrıca ülkeyi mali felakete sürükleyen, ülkeyi bu aşırı bütçe açığına getiren partilerden yardım ya da akıl kabul etmiyorum. Biz açığı azaltmak için elimizden gelen her şeyi gerektiği gibi yapacağız" sözlerini kullandı. Başbakan, hükümetin yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve gelecek yılın bütçesinin birkaç ay içinde hazırlanacağını belirterek, bu bütçe Bulgaristan'a bu tür yaptırımların uygulanmaması için güçlü bir argüman olacak ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Euronews'a verdiği demeçte Bulgaristan, Ukrayna'ya önümüzdeki kış aylarında enerji tedarikinin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Çünkü bu rota üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılan doğalgaz miktarını önemli ölçüde artırma kapasitesine sahip ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'da Kiev'i ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Petrova'nın yürüteceği görüşmelerinin ana konular arasında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirilmesinin de yer alacak. Hem bizim hem de tüm bölge için karşılıklı fayda sağlayacak ve bölgenin enerji güvenliğini güçlendirecek şekilde Ukrayna'yı desteklemenin yollarını arıyoruz diyen Bakan Petrova, Kiev'e eli boş gitmekten endişe duymadığını, ancak Bulgaristan ve Ukrayna'nın önümüzdeki zorlukları

üstesinden gelmek için daha etkili bir şekilde birlikte çalışabileceği odaklandığını vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun bugün yayınladığı rapora göre Bulgaristan Avrupa Birliği'nden nüfusu kalıcı olarak azalan ülkeler arasında yer alıyor. Benzer eğilimin Romanya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya'nın doğu bölgeleri, Güney İtalya ile İber Yarımadası'nın tarımsal bölgelerinde de görüldüğü belirtildi. Bulgaristan'da dikkat çeken başka bir olumsuz eğilim ise nüfusun yaşlanması oldu. Geçen yıl ülkedeki ortalama yaş 47'ye yükselirken bu rakam 10 yıl önce 43 yaş seviyesindeydi. Raporda ayrıca Bulgaristan, İtalya ve Estonya'ya yaşlı bakımına yönelik sağlık çalışanlarının ülkedeki ortalama ücretin yaklaşık %65'i seviyesinde gelir elde ettiği ifade edildi. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde ise bu oranın %80'in altında olduğu kaydedildi. Bulgaristan'da ortalama yaşam süresinin 2100 yılına kadar 90 yıla ulaşması bekleniyor. UNICEF Bulgaristan ülkede çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılması, erken müdahale ve erken çocukluk bakım hizmetlerinin desteklenmesiyle dünyanın farklı bölgelerinde insani kriz ve doğal afetlerden etkilenen çocuklara yardım sağlanmasını amaçlayan Yabancı Çocuk Yok kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde her çocuğun hayata eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmesi, kaliteli eğitime erişebilmesi, şiddetten korunması ve kriz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu desteği alabilmesi için bağış toplanacak. Bundan kısa süre önce Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalia Efremova ile UNICEF Bulgaristan temsilcisi Kristina De Bruyne, çocuklar ve ailelere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesine ilişkin işbirliğinin devamını ele alarak bugüne kadar yürütülen ortak çalışmaları başarılı olarak değerlendirdi ve özellikle çocuk bakım sisteminde gerçekleştirilen reformlarla elde edilen kazanımlara dikkat çekti. Geleneksel Goryashlyatsi 2026 Maden Suyu Sağlık ve Uzun Yaşam Festivali 15 ile 19 Temmuz tarihleri arasında başkentin Banka ilçesinde düzenlenecek. Festival Sofya Belediyesi'nin mali desteğiyle ve kültür etkinlikler takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor. Kilise avlusunda sağlık için yapılan geleneksel kurban töreniyle başlayacak olan festival öğleden sonra Kestenite Parkı'nda yerli tarihçi Viktor Topalov Bohema Bankya sergisinde 1944 öncesi Çarlık Bankyası'nın ihtişamını, prestijini ve görkemini gözler önüne serecek. Festivalin ilk günü Rotonda Parkı'nda düzenlenecek Bankya Yıldızları konseriyle sona erecek. Hafta sonuna kadar festival programında Banka Belediye Başkanı'nın uzun ömürlü vatandaşlarla buluşması, futbol ve basketbol turnuvası, antik otomobil geçit töreni, yerli üreticiler pazarı, açık hava sergisi ve çok sayıda konser yer alacak. Benere Kırcalı Radyosu'nun haberine göre Ardino'da 3 ile 9 Ağustos tarihleri arasında Belediye Başkanı Mühendis İzzet Şaban'ın himayesinde Ardino için el ele sloganıyla Ardino Günleri 2026 ve Rodoplardan Temiz Gıdalar Festivali düzenlenecek. Altıncısı gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında konserler, sergiler, edebiyat ve sanat forumları, spor ve organizasyonları, çocuk etkinlikleri, yerel geleneklerin tanıtımı ve Rodop mutfağına özgü lezzetlerin sunumu ziyaretçileri büyüleyecek. Programın dikkat çeken etkinlikleri arasında Uluslararası Edebiyat Forumu, Kardeşlik, Yapay Zeka, Günümüz ve Gelecek temalı robot gösterileriyle resim, fotoğraf, video ve karikatür yarışmaları ve Rodoplardan Temiz Gıdalar Festivali bulunuyor. Etkinlik çerçevesinde Ardino sahnesinde Sonia Çakırova, Dimitar Argirov, Orhan Murat, Grigori Emanuela, Danna ve Konstantin'in yanı sıra Kırcalı ve Buket topluluklarıyla Türkiye'nin Kırklareli, Nilüfer ve Kartal kardeş belediyelerinden sanatçılar ve halk dansları ekipleri sahne

0: olacak. Spor programında ise Ardino Şeytan Köprüsü, Ardino Yarı Maratonu, mini futbol ve satranç turnuvaları, retro otomobil sergisiyle geleneksel Rodop yemeklerinin tadımı yer alıyor. Etkinlikler kapsamında Ardinska Nehri'nin yaya kıyısıyla nehir yatağının iyileştirilmesi yoluyla kentsel çevrenin yenilenmesi ve modernizasyonu projesinin açılışı, Jaltuşa Köyü'nün yenilenen merkezi, belediye müzesine bağlı restore edilen tütün müzesi sergisi ve sanat galerisi de ziyaretçilerin hizmetine açılacak. Ardino günleri 2026, 9 Ağustos'ta Pravdolup Köyü yakınlarındaki Karapınar mevkiinde sağlık ve bereket için düzenlenecek geleneksel mevlit ile Ardino Belediyesi Belediye Başkanı Kupası mini futbol turnuvasının finaliyle sona erecek. Müzikten spora, kültürel etkinliklerinden Rodop Dağları'nın zengin geleneklerine uzanan festival programı katılımcılara unutulmaz bir hafta vaat ediyor. Değerli dinleyiciler, Silistra Belediyesi Tuna Nehri'nde su seviyesinin kritik derecede düşük olması nedeniyle Srebarna Gölü için acil durum ilan etti. Silistra Belediye Başkanı Aleksandar Sabanov ve Rusya Bölge Çevre ve Su Müfettişliği Müdürü Davut İbrahim düzenlenen basın toplantısında Tuna Nehri'nden acil su pompalanacağını açıkladılar. Şu anda Srebarna Gölü'ndeki su seviyesi çok düşük. Ekosistem gelişimi için en uygun seviyenin yaklaşık 1 metre altında olduğu için çevredeki su aynalarının bazıları kurudu. Bu durum suda yaşayan balık faunası ve bitkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açacak ve amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olacaktır. Nehirden göle yapılacak zorunlu su temini, İtfaiye ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından sağlanan hidropompa üniteleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 15 Temmuz saat 06 itibariyle Sırbistan üzerinden Kalotina hudut kapısında Bulgaristan'a giriş yapan ve Kapitan Andreev'u sınır kapısından Bulgaristan'dan Türkiye yönünde çıkış yapan binek araç trafiğinde yoğunluk var. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 28 ciddi trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 87 yangın söndürüldü. Yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Perşembe günü ülke genelinde öğle saatlerine kadar güneşli, öğleden sonra parçalı bulutlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 16-20, Sofya'da 16 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise 31 ila 36, başkente 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 26-29, deniz suyu sıcaklığı 22-24 derece olacak. Dağlarda sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra bulutlu ve yağmur yağışlı hava seyredecek. Öğleden sonra Rila ve Rodop dağlarında ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 24, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Cuma günü hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.

0: Ailenizin Saati.
1: Ailenizin Saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programıyla öğle yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevki Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Değerli dinleyiciler, bugün mizahın talikasıyla Anadolu'ya ve geriye Bulgaristan'dan göç etmiş 28 Türk karikatürist ve çizer başlıklı sergi Kırcalı'da düzenlenmiştir. 2026 Dostluk Günleri'nin kapanış etkinliği olarak saat 17.30'da Kırık Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek diyerek serginin sanatçıları ve organizatörleri arasında Kırcalı'nın Boynu Köyü'nde doğan ressam ve karikatürist Halit Kurtulmuş Aytos'u da yer aldığını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ve bizler bundan istifade ederek şimdi Aytos'u ile bundan kısa süre önce Benere Hristo Botev programının Hicif ve Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergi sonrası gerçekleştirdiğimiz sohbetin bir kısmını yeniden dikkatinize sunacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, bundan kısa süre önce Benare Cristobote programının Hicif ve Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Halit Kurtulmuş Aydoslu açılıştan hemen sonra stüdyomuza gelerek bir yandan kendi hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı, diğer yandan ise Benare Hicif ve Yergi ekibi yöneticisiyle nasıl tanıştığını, sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını paylaştı. Gelin şimdi hep birlikte bu keyifli sohbetin bir kısmını yeniden dinleyelim.

0: Değerli dinleyiciler, stüdyomuzda bugün çok değerli bir sanatçı, ressam ve karikatürcü olan Halit Kurtulmuş Aytoslu bulunuyor. Kendisini ağırlamaktan son derece mutluyuz. Halit Bey, önce sizi dinleyicilere anlatalım, tanıtalım. Siz de sergiye katılan herkes gibi Bulgaristan ve Türkiye arasında gidip gelen, her iki ülkede kökenleri, bağları bulunan, köprüler atan bir sanatçısınız değil mi?
1: Evet, evet. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kendimden bahsedeyim izninizle. 1970 Kırcaali doğumluyum ben. İsmeler köyünde geçiyor ama Velişani köyü var, Saruhanlı, Saranlı. Ailem oradan Aytos'a göç etmiş ve ben hiç hatırlamıyorum yani o dönemleri. Dolayısıyla benim bütün anılarım, çocukluk hayallerim, çocukluk anılarım Aytos'la ilgili. İlk dostluklarım, ilk arkadaşlıklarım, ilk çevredeki izlenimlerim hep Aytos'la ilgili. Dolayısıyla Aytoslu sanatçı ismi, takma pseudonim dediğimiz ismi ben oradan kullandığım için beni hep Aytoslu diye bilirler ve imzalarımı da öyle atarım. Sanat camiasında bu şekilde kaldı. Lise döneminde Sliven Güzel Sanatlar Lisesi'nde tekstil bölümünde okudum. 5 senelik bir resim eğitimi aldım. O dönemde çok güzel, çok başarılı bir ekol vardı Sliven'de. Çok başarılı sanatçılar çıkarttı. Aralarında örneğin Seyfettin Şekerov var, Sofya'da büyük heykeltıraş. O benim skvarterantımdı, öyle söyleyebilirim. Şöyle, okul bittikten sonra 1989 yılları, o malum hatırlanması bile istenmeyen yıllar.

0: planlamıştım. Büyük hayallerle bir yeni bir dünya açılacağını umuyordum önümde. Tam o zaman 89'da o büyük göç dalgası başladı ve ailem Türkiye'ye gitti. Benim ortanca abim askerdi o dönemde. Tabii o askerde kaldı. Ve ne hikmetse beni de yaka paça alıp askere gönderdiler. 1,5 senelik bir askerlik sürecim oldu. Askerde şöyle, şimdi Türkiye'deki askerlikle buradaki askerlik çok farklı. Ben burada bir kampta böyle 1,5 sene geçirmiş gibiydim. Çünkü askerde de yine resim işleriyle uğraşıyordum. Afişler yapıyorduk, böyle manifestasyon dediğimiz o kutlamalar döneminde afişler vesaire. Çok rahat bir askerlik geçirdim ben burada ama aklım hep öbür taraftaydı. Yani ailem, parçalanmış bir ailenin çocuklarıydık biz sonuçta. 91 yılında tezkereyi aldıktan sonra biz de abimle birlikte Bursa'ya gittik. O yoldan bu yana kadar Bursa'dayız. Tüm sülalem oradadır. Hatta orada eşimle de tanıştık, evlendik. Bir oğlumuz var.
1: Güzel.
0: Mutlu mesut yaşıyoruz diyebilirim. Tabii. Fakat ilk gittiğimiz zaman çok sıkıntılar yaşadık. Bu, kabul edin ki, bütün göç hikayelerinde böyle sorunlar oluşur. En büyük sorun entegrasyondur zaten. Gittiğiniz kültürün, geleneklerin uyumu biraz sıkıntılı olabilir. Biz ne kadar da aile kültüründe Türk kültürüyle büyümüş olsak da oradaki Türkiye'deki şartlar farklı, diksiyon farklı ve biz bir an önce orada kendimizi kabul ettirmelerini bekliyorduk. Dolayısıyla belli bir bocalama süreci yaşadık. Ama işte pasaportlarımız çıktı. Türk vatandaşı olduktan sonra kademe kademe olarak çocuklar okullara gitmeye başladı. Daha büyük olanlar üniversiteleri kazandı ve devam etti. Ben maalesef devam edemedim eğitime. En büyük hayalim böylece suya düşmüş oldu. Ve başka bir yollarla hayatımı sürdürmek zorunda kaldım. İlk dönemlerde farklı işlerde, böyle grafik ajanslarında, tabelacı dediğimiz o dönemde reklam ajansları vardı. Bilgisayar yoktu henüz. Oralarda çalıştım ama onlar, biliyorsunuz, böyle sigorta dediğimiz zastrahovka olayı olmadığı için tercih edilmeyen mesleklerdi. Mutlaka bir fabrikaya girip bir sigortalı sabit bir işim olmalıydı ki geçimim daha iyi olsun. Çünkü çok daha iyi ödenek ayırabiliyorlardı ve bu süreci içinde biz artık orada daha köklü bir şekilde yerleşmeye başladık. İşte evimiz oldu. Daha farklı işlerde çalışmaya başladık. İşlerimiz biraz rayına girince benim gibi birçok insanda böyle durumda sevdiği hobilerine, esas mesleklerine yönlenmeye başladılar. Ben de peyderpeye böyle imkanlarım el verdikçe resim yapmaya başladım. Çünkü buradaki bütün materyallerimi oraya götürdüm. Yağlı boya, pastel, kalem, kağıtlarım vardı vesaire. Kısa bir süre içinde ben oradaki Bursa'daki ressamlarla tanıştım ve bir sürü tablom oldu. İki tane kişisel resim sergisi açtım. Yani serbest konulu, işte portreler vardı, peyzajlar, natürmortlar vesaire. Birkaç sene bu şekilde devam etti. Günün birinde ben bir metroda bir afiş gördüm. Afişin başlığı bir karikatür sergisinden bahsediyordu. Şimdi benim kafamdaki karikatür, bu eskiden Bulgaristan'da, hani şu anda da var, Strzel gazetesinde, siyah beyaz çizgilerden ibaret zannediyordum. İlgimi çekiyordu tabii ama hiç o gözle bakmamıştım. Çünkü bunlar, o afiştekiler renkliydi ve bana cazip geldi. Birden bir daha çekici bir hal aldı. Dolayısıyla ben bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Demek ki içimde biraz mizah duygusu da varmış ki orada yapmış olduğum karikatür ödüle değer görüldü. Küçücük bir ödüldü, mansiyon ödülü ama hatta parasal bir karşılığı da vardı. O ödül törenine ben gittiğimde, sergiyi gördüğümde ben büyülendim. Çünkü uluslararası bir yarışma, Amerika'dan İtalya'ya, Kolombiya'dan Uruguay'a, Çin'den Brezilya'dan her yerden karikatürler gelmiş. Ve ben onları görünce işte dedim, aradığım bu benim. Çünkü çocukluğum benim böyle çok neşeli geçti. Böyle arkadaşlarım arasında şakalaşıyordum, espriler yapıyordum. Akademik çizimlerin arasında küçük küçük espriler koyduğumu hatırlıyorum. İçimde böyle bir şey varmış benim ki tam bugünü beklemiş.
1: Ortaya çıkmayı bekliyor.
0: Ortaya çıkma, işte dedim bu. O günden sonra o motivasyonla, o böyle bir yeni bir heyecanla, yeni bir kapı açılmasıyla birlikte ben farklı farklı yarışmaları keşfettim, böyle internetten araştırdım ve bunlara katıldım.

0: okumaya başladım. Ve ne hikmetse yani yolum şansım da mı yaver gitti bilemiyorum. Peş peşe çok fazla ödüller almaya başladım. Bu ödüllerin sayesinde ben birçok çevre edinmeye başladım. Diğer karikatürcüleri tanıdım. Bizim Bursa merkezli bir Anadolu Karikatürcüler Derneği vardı. Oraya üye oldum. Onun başkanı zaten Mehmet Kahraman. O Brestoveni Razgrad'dan kendisi. 18 yaşında, 15 yaşında gitmiş Türkiye'ye ama Bulgarya'sı da iyi. O çok öğrenci yetiştirdi. Bende de çok emeği vardır. Buradan kendisine selam olsun. Bu yola beni bulaştıranlardan biri de o açıkçası. Bu dernek sayesinde biz birçok etkinlik yaptık. Çocuk atölyeleri, portre etkinlikleri, festivallere katıldık, çevre edindik. Yani bu camianın içine birebir derinlemesine girmemize vesile oldu. Sonraki süreçte zaten bir rüya gibi bir şey oldu benim önüm. Beklemediğim kadar karşılık buldum bu karikatür sanatında. Yani resim sanatında, tablolarda, natürmortlarda bulamadığım ilgiyi, başarıyı ben karikatür dünyasında buldum. Çünkü aynı anda karikatür benim karakterime de şöyle uydu. Ben çok çabuk konuşan biriyim, hızlı davranırım. Hiperaktivitem de vardır. Karikatür de böyle bir şeydir. Evet. Hızlı konuş, hızlı düşünen, hızlı reaksiyon gösteren bir şeydir. Hani o anı yakaladınız, çizdiniz, bir sonraki ana bırakırsanız bir anlamı kalmaz. Evet. Ve bugüne kadar geldik. Bu süreç içinde ben birçok etkinliklere katılıyorum, festivallere katılıyorum. Yarışmalar düzenliyoruz, jüri üyeliği yapıyorum ulusal ve uluslararası ölçekte. Ama az önce belirttiğim gibi portre karikatür benim için bir tutku. En çok sevdiğim iş portre karikatür çizmek. Halen Bursa'da bir AVM var, alışveriş merkezi. Orada benim standım var. Sergiyle ilgili bir şeyler söylemem gerekirse ben 3 sene peş peşe Haskova'da düzenlenen sergiler açtık. Ben Vesel Tsankov'la orada tanıştım. Benere'nin Humor ve Satire bölümündeki sorumlu arkadaşımız.
1: Evet, ekibin yöneticisi.
0: Yöneticisi. Ben onun bir portresini çizdim. Hiç tanımama rağmen onun bir fotoğrafını bulduğum bir yerde ve onu çerçeveledik, orada hediye ettik. Lerin karikatürle ilgilendiğini biliyordu. Ve bu fikir ortaya çıktı. Ben ona dedim ki, o bana sordu 10 kişi bulabilir miyiz? Ben dedim 20 buluruz. Yani biraz daha kurcalasak 30 kişiyi de bulabiliriz geçmiş dönemlerden. Çünkü parantez açıp şeyi söyleyeyim. Türkiye'deki modern Türk karikatürünün öncüsü yine bir Bulgaristan göçmeni Türk çocuğu. Cemal Nadir Güler. Onun adına sokaklar var, caddeler var, kültür merkezleri var. Çok büyük bir isim. Ve günümüzün bütün karikatürcüleri çoğu onun ekolünden geçmiş. Onun öğrencilerinin, öğrencilerin öğrencileriyiz. Öyle diyebiliriz. Böyle bir durum oldu ve bu serginin temelleri atıldı bu şekilde. Ve bugünkü açılışımız da 20 Türk karikatürcü. Tamamı Bulgaristan bağlantısı olan.
1: Evet, bizim de bu sergiyi görme şansımız oldu. Açılışta bulunma şansımız oldu ve gerçekten birbirinden çok farklı, çok farklı hikayeleri, Bulgaristan'la ilişkileri, bağları çok farklı olan sanatçıların eserleri gözler önüne serildi.

0: Tanya Vlagova'nın Halit Kurtulmuş Aytoğlu ile gerçekleştirdiği keyifli söylesinin bir kısmını dinlettik. Fener Türkçe yayınları dostu Halit Aytoğlu'ya bir kez daha teşekkür ediyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz.

0: Kosmos. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programımız sizden gelen mesajlarla ve telefonlarla devam ediyor. Mesajları geliş sırasına göre hemen okumaya başlıyorum. Sibel Sarıkaya profilinden gelen ilk mesajımız: merhabalar, hayırlı günler. Ben Sibel, Silistra Payasevo köyünden Hollanda'da çalışıyorum. Tır şoförüyüm. Sıradaki şarkı tüm tırcı arkadaşlarıma gelsin. Özellikle babama gelsin. Belgin Sami Payasevo köyünden. Allah kazadan beladan korusun tüm şoför arkadaşlarımızı. Aileme selam olsun. Annem Mehriban, anneannem Gülbiye, babaannem Mikerrem, dedem Sami. Teşekkür ederim diye yazmış Sibel Hanım. Ve bu mesaj bizi açıkçası böyle şaşırttı demeyeyim aslında. Yani tır şoförlerinin normalde böyle erkek olduğu algısı vardır. İşte bunu görüyoruz. Ama işte Sibel Hanım neyi gösteriyor bize? Aslında bu işin de işte kadını erkeğinin olmadığını, tır şoförü olarak bir kadının da bu işi yapabildiğini bize gösteriyor. Son yıllarda da bunu açıkçası artık görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Sibel Hanım, işinizde kolaylıklar diliyoruz ve Allah gerçekten kazasız belasız bu işi böyle yapmanızı, tüm şoförlere de kolaylıklar diliyoruz. Hemen ilk dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Alo. İyi günler.
1: İyi günler. Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Terbel Belediyesi'ne bağlı Zarnevo köyünden Aliye ablanız.
1: Nasılsınız Aliye Hanım?
2: Ben çok iyi, şükür halimize. Sizi sorma, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ettik. Bizler de çok şükür iyiyiz ekipçe. Buyurun.
2: Bugün sizi aramam nedeni, benim küçük kızım Alman'da yaşıyorlar. Şu anda buraya misafirler geldiler. Öyle ben geldim, bugün de son gün var. Onu selamlamak istiyorum, annesi ben.
1: Gözünüz aydın diyoruz ilk başta. Evet, çok güzel haberler. Hemen selamlayalım, isimlerini de verin. Buyurun.
2: Kızımın adı Sebile.
1: Evet.
2: Eşi Güner.
1: Evet.
2: İki de torunum var. Kayra'la Meyra.
1: Ne güzel.
2: Başka kızlarım da var. Bak, koca kızım Sevgüzel. Eşi Aynur. Selamlamaya katılıyorlar. Bir de Fatma. Eşi Sezer. İki de torunum orada var. Biri Merlin, biri Mertol. Peki. Onlara sağlık, sağlamlık, işlerinde başarılar dilerim. Her vakit gidip gelsinler. Ben de besliyorum onları.
1: İnşallah.
2: Şuradaki türküyle.
1: Evet, böyle sizi hep mutlu etsinler. Peki Sebile Hanım Almanya'da. Diğer kızınız nerede?
2: Diğerleri burada.
1: Bulgaristan'da. Tamam o zaman. Artık şimdi bir araya gelirsiniz. Eski günleri yad edersiniz. Çok keyifli zaman geçireceğinize.
2: Allah devamını getirin. Size de başarılar
1: İnşallah.
2: Dilerim.
1: Teşekkür ettik. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderdik Aliye Hanım'a ve bütün ailesine. Tekrar Almanya'dan gelen misafirlere de hoş geldiniz diyoruz. Ve hemen güzel bir türkümüzle o zaman sizleri selamlayalım. Halil Bekir söylesin, Arda boyu düz olur desin.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Fatma Mehmet yazdı. Günaydınlar, sabah sabah duygulandırdınız bizleri diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Evet, bu sabah Şevket Akar'ın o güzel konserlerinden biri vardı. Altın yüzük yaptırdım başlığını taşıyan. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu yani tabii ki bazen mutlu olacağız. Bazen de böyle güzel türkülerimizle, güzel konserlerimizle duygulanacağız. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Bedriye Hanım, merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Cumasiye Sarıva, sesi Derya Banoğlu'dan.
0: Nasılsınız Cumasiye Hanım?
1: Çok iyiyim, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Geçenki biraz heyecanlıydı ama bu sefer ağaçta konuşmaya çalışacağım diye düşündüm.
0: Estağfurullah, geçen defa da çok güzel konuştunuz. Şimdi de öyle Cumasiye Hanım. Bizler çok iyiyiz. Sizin sesiniz de çok güzel geliyor. Buyurun.
1: Sağ olun. Bak şimdi benim kız kardeşim Hatice'nin doğum günü vardı, Cuma günü.
0: Evet.
1: Ondan sonra Türkiye'de de iki kız kardeşim var. Biri Ayşe, biri Remziye. Remziye'nin de 11'inde doğum günü vardı.
0: Evet.
1: Hatice kardeşimin oğlu Durgut'un da doğum günü vardı 13'ünde. Hepsi bugünlerde oldu.
0: Evet.
1: Onları selamlamak isterim. Ve eşim Hasan'ı, oğullarım Ali ve Ahmet'i, torunlarım Hasan ve Mira, Hasan ve Melek, geçen de yanlış söyledim küçük kızımı. Onları hepsini selamlamış olayım. Anamı da selamlayayım. Sizleri de selamlayayım. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Ve sizi tanıyan herkesi selamlamış olun Cumasiye Hanım.
1: Herkese, bütün komşulara da hepsine de gitsin işte.
0: Gitsin.
1: İyi günler, iyi yayınlar size.
0: Teşekkür ederiz. Sizin de gününüz güzel olsun Cumasiye Hanım. Hatice Hanım'ın doğum gününü, Remziye Hanım'ın doğum gününü kutladık. Ayşe Hanım'a selam gönderiyoruz ve açıkçası Cumasiye Hanım, böyle sizin bütün ailenizi selamlamış olalım. Bir mesaj okuyorum şimdi hemen ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Şahsine Aliyeva bize yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Bugün 15 Temmuz, bir doğum günü kutlu.

Kutlamak istiyorum. Çorlu'da yaşayan Ayşe Bayram, doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Ayşe. Sana hayat boyu süren sağlık, sevgi, neşe ve huzur diliyorum. Umarım bu özel gününde yüzün hep güler, kalbin hep mutlu olur. Tüm dileklerin gerçekleşir. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Ayşe. Nice mutlu senelere selamlayan Popova'dan ablası Şahsine Aliyeva, Gulyamova'dan Vesile Fehim, Taslakova'dan Fecriye'yi selamlamak istiyorum. Sevgili sunucularıma ve ekibine güneşli mutlu bir gün diliyorum diye o her zaman yazdığı gibi kalpçiklerin, çiçeklerin bol olduğu mesajını göndermiş Asne Hanım ve ilave olarak da bir çiçek fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Çorlu'da yaşayan Ayşe Hanım'ın doğum gününü biz de buradan kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem Şahsine Hanım'a ve böyle bütün aileye ve sıradaki türkümüzde şimdi sizleri selamlıyoruz. Osman Aziz söylesin, hanım çıkmış Ayazma'nın başına.

Sıradaki mesajımız devamlı dinleyicimiz Metin İsmail'den geldi. Osman Pazarı Omurtağa bağlı Osmanlar Visok köyümüzden selamlar. İyi yayınlar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi. Bugün günlerden babam. Ailemizin direği, büyük çınarı. Benim babacığım 91 yaşını tamamladı, 92 adım attı. Sağ olsun, var olsun. Sizlerin aracılığıyla doğum günün kutlu olsun babam. Rabbim sağlık, uzun ömürler versin. Seni seviyoruz babam. Demek istedim, sıradaki türküyle babacığımı selamlarsanız sevinirim. İyi ki varsın, varsınız, seviliyorsunuz diye yazmış Metin Bey ve böyle birçok birbirinden güzel fotoğraflar göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa amca her zaman olduğu gibi güler yüzlü ve bence Metin Bey bu pozitifliği, güler yüzlülüğü siz babanızdan almışsınız. Mustafa amcaya ekipçe en güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Allah ona sağlıklı nice yıllar nasip etsin ve inşallah seneye böyle radyodan kendisini tekrar kutlayalım. Böyle ekipçe doğum gününü hep birlikte kutlayalım diyoruz ve sıradaki türkümüz.

Sıradaki mesajımız Kemal Ali'den merhabalar diye yazmış. Ben Kemal Ali Kazım. İsperih Belediyesi'ne bağlı Mumcular Sveştari köyündenim. Anneme, köydeşlerimi ve akrabalarımı selamlayabilir misiniz diye yazmış. Tabii ki selamlayabiliriz. Hem sizleri selamlıyoruz hem de şu anda bizi dinleyen herkesi selamlıyoruz. Emel Tabak söylüyor. İpekli mendilim var.

Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar ekibi adına bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve huzurunuzdan Sıdıka Ahmedova'nın söylediği Bizim Değirmenler türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevket Çakır. Hükümet %5,7'lik bütçe açığını yeniden değerlendirmeyi planlamıyor. Dışişleri Bakanı Petrova, Kiev'de doğalgaz tedariki konusunu görüşecek. Avrupa Komisyonu raporuna göre Bulgaristan'ın nüfusu kalıcı olarak azalıyor.

0: Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev Paris'ten yaptığı video mesajında bu yılın devlet bütçesi taslağında öngörülen %5,7'lik bütçe açığının yeniden değerlendirilmesinin gündemde olmadığını açıkladı. Radev, yüksek bütçe açığının önceki hükümetten devralındığını belirterek hedefin gelecek yılın bütçesinde bu oranı düşürmek olduğunu söyledi. Bulgaristan hakkında başlatılan aşırı bütçe açığı prosedürüne ilişkin değerlendirmede bulunan Radev, bunun Avrupa Birliği'nde birçok ülkeye uygulanan standart bir süreç olduğunu ifade ederek "Eleştiri kabul etmiyorum. Ayrıca ülkeyi mali felakete sürükleyen, ülkeyi bu aşırı bütçe açığına getiren partilerden yardım ya da akıl kabul etmiyorum. Biz açığı azaltmak için elimizden gelen her şeyi gerektiği gibi yapacağız" sözlerini kullandı. Başbakan, hükümetin yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve gelecek yılın bütçesinin birkaç ay içinde hazırlanacağını belirterek bu bütçe Bulgaristan'a bu tür yaptırımların uygulanmaması için güçlü bir argüman olacak ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Euronews'a verdiği demeçte Bulgaristan, Ukrayna'ya önümüzdeki kış aylarında enerji tedarikinin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Çünkü bu rota üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılan doğalgaz miktarını önemli ölçüde artırma kapasitesine sahip ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'da Kiev'i ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Petrova'nın yürüteceği görüşmelerinin ana konular arasında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirilmesinin de yer alacak. Hem bizim hem de tüm bölge için karşılıklı fayda sağlayacak ve bölgenin enerji güvenliğini güçlendirecek şekilde Ukrayna'yı desteklemenin yollarını arıyoruz diyen Bakan Petrova, Kiev'e eli boş gitmekten endişe duymadığını, ancak Bulgaristan ve Ukrayna'nın önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için daha etkili bir şekilde birlikte çalışabileceği odaklandığını vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun bugün yayınladığı rapora göre Bulgaristan Avrupa Birliği'nde nüfusu kalıcı olarak azalan ülkeler arasında yer alıyor. Benzer eğilimin Romanya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya'nın doğu bölgeleri, Güney İtalya ile İber Yarımadası'nın tarımsal bölgelerinde de görüldüğü belirtildi. Bulgaristan'da dikkat çeken başka bir olumsuz eğilim ise nüfusun yaşlanması oldu. Geçen yıl ülkedeki ortalama yaş 47'ye yükselirken bu rakam 10 yıl önce 43 yaş seviyesindeydi. Raporda ayrıca Bulgaristan, İtalya ve Estonya'ya yaşlı bakımına yönelik sağlık çalışanlarının ülkedeki ortalama ücretin yaklaşık %65'i seviyesinde gelir elde ettiği ifade edildi. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde ise bu oranın %80'in altında olduğu kaydedildi. Bulgaristan'da ortalama yaşam süresinin 2100 yılına kadar 90 yıla ulaşması bekleniyor. UNICEF Bulgaristan, ülkede çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılması, erken müdahale ve erken çocukluk bakım hizmetlerinin desteklenmesiyle dünyanın farklı bölgelerinde insani kriz ve doğal afetlerden etkilenen çocuklara yardım sağlanmasını amaçlayan Yabancı Çocuk Yok kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde her çocuğun hayata eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmesi, kaliteli eğitime erişebilmesi, şiddetten korunması ve kriz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu desteği alabilmesi için bağış toplanacak. Bundan kısa süre önce Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalia Efremova ile UNICEF Bulgaristan temsilcisi Kristina De Bruyne, çocuklar ve ailelere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesine ilişkin işbirliğinin devamını ele alarak bugüne kadar yürütülen ortak çalışmaları başarılı olarak değerlendirdi ve özellikle çocuk bakım sisteminde gerçekleştirilen reformlarla elde edilen kazanımlara dikkat çekti. geleneksel Goryashliatsi 2026 Maden Suyu Sağlık ve Uzun Yaşam Festivali 15 ile 19 Temmuz tarihleri arasında başkentin Bankya ilçesinde düzenlenecek. Festival Sofya Belediyesi'nin mali desteğiyle ve kültür etkinlikler takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor. Kilise avlusunda sağlık için yapılan geleneksel kurban töreniyle başlayacak olan festival öğleden sonra Kestenite Parkı'nda yerli tarihçi Viktor Topalov Bohema Bankya sergisinde 1944 öncesi Çarlık Bankyası'nın ihtişamını, prestijini ve görkemini gözler önüne serecek. Festivalin ilk günü Rotonda Parkı'nda düzenlenecek Bankya Yıldızları konseriyle sona erecek. Hafta sonuna kadar festival programı Bankya Belediye Başkanı'nın uzun ömürlü vatandaşlarla buluşması, futbol ve basketbol turnuvası, antik otomobil geçit töreni, yerli üreticiler pazarı, açık hava sergisi ve çok sayıda konser yer alacak. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 15 Temmuz saat 06 itibariyle Sırbistan üzerinden Kalotina hudut kapısında Bulgaristan'a giriş yapan ve Kapitan Andreev sınır kapısından Bulgaristan'dan Türkiye yönünde çıkış yapan binek araç trafiğinde yoğunluk var. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 28 ciddi trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 87 yangın söndürüldü. Yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Perşembe günü ülke genelinde öğle saatlerine kadar güneşli, öğleden sonra parçalı bulutlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 16-20, Sofya'da 16 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise 31 ila 36, başkentte 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 26-29, deniz suyu sıcaklığı 22-24 derece olacak. Dağlarda sabah saatlerinde güneşli, öğle Öğleden sonra bulutlu ve yağmur yağışlı hava seyredecek. Öğleden sonra Rila ve Rodop dağlarında ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 24, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Cuma günü hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor. Teknik yapımda arkadaşımız Vlado Trençev ile birlikte çalışıyoruz. Bu akşamki haber turumuzda ilk olarak Rodopların incisi Arduino'ya uğrayacağız. 3 ila 9 Ağustos günleri arasında Arduino günleri festivali düzenlenecek. Ayrıntıları birazdan sizlere aktaracağız. Daha sonra Silistra yakınlarında bulunan Srebrna Gölü'nde kuraklık alarmı başlıklı haberi huzurunuzda sunacağız değerli dinleyiciler. Bizi dinlemeye devam edin.

BNR Kırcalı Radyosu'nun haberine göre Ardino'da 3 ila 9 Ağustos tarihleri arasında belediye başkanı mühendis İzzet Şaban'ın himayesinde Ardino için el ele sloganıyla Ardino Günleri 2026 ve Rodoplardan Temiz Gıdalar Festivali düzenlenecek. Altıncısı gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında konserler, sergiler, edebiyat ve sanat forumları, spor ve organizasyonları, çocuk etkinlikleri, yerel geleneklerin tanıtımı ve Rodop mutfağına özgü lezzetlerin sunumu ziyaretçileri büyüleyecek. Programın dikkat çeken etkinlikleri arasında Uluslararası Edebiyat Forumu, Kardeşlik, Yapay Zeka, Günümüz ve Gelecek temalı robot gösterileriyle resim, fotoğraf, video ve karikatür yarışmaları ve Rodoplardan Temiz Gıdalar Festivali bulunuyor. Etkinlik çerçevesinde Ardino sahnesinde Sonia Çakırova, Dimitar Argirov, Orhan Murat, Grigori Emanuela, Danna ve Konstantin'in yanı sıra Kırcalı ve Buket topluluklarıyla Türkiye'nin Kırklareli, Nilüfer ve Kartal kardeş belediyelerinden sanatçılar ve halk dansları ekipleri sahne alacak. Spor

programında ise Ardino Şeytan Köprüsü, Ardino Yarı Maratonu, mini futbol ve satranç turnuvaları, retro otomobil sergisiyle geleneksel Rodop yemeklerinin tadımı yer alıyor. Etkinlikler kapsamında Ardinska Nehri'nin yaya kıyısıyla nehir yatağının iyileştirilmesi yoluyla kentsel çevrenin yenilenmesi ve modernizasyonu projesinin açılışı, Jaltuşa Köyü'nün yenilenen merkezi, belediye müzesine bağlı restore edilen tütün müzesi sergisi ve sanat galerisi de ziyaretçilerin hizmetine açılacak. Ardino günleri 2026, 9 Ağustos'ta Pravdolup Köyü yakınlarındaki Karapınar mevkiinde sağlık ve bereket için düzenlenecek geleneksel mevlit ile Ardino Belediyesi Belediye Başkanı Kupası mini futbol turnuvasının finaliyle sona erecek. Müzikten, spora, kültürel etkinliklerinden Rodop Dağları'nın zengin geleneklerine uzanan festival programı katılımcılara unutulmaz bir hafta vaat ediyor.

Değerli dinleyiciler, Silistra Belediyesi Tuna Nehri'nde su seviyesinin kritik derecede düşük olması nedeniyle Srebarna Gölü için acil durum ilan etti. Silistra Belediye Başkanı Aleksandar Sabanov ve Rusya Bölge Çevre ve Su Müfettişliği Müdürü Davut İbrahim düzenlenen basın toplantısında Tuna Nehri'nden acil su pompalanacağını açıkladılar. Şu anda Srebarna Gölü'ndeki su seviyesi çok düşük. Ekosistem gelişimi için en uygun seviyenin yaklaşık 1 metre altında olduğu için çevredeki su aynalarının bazıları kurudu. Bu durum suda yaşayan balık faunası ve bitkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açacak ve amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olacaktır. Nehirden göle yapılacak zorunlu su temini, itfaiye ve sivil savunma müdürlüğü tarafından sağlanan hidropompa üniteleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programımız sizden gelen mesajlarla ve telefonlarla devam ediyor. Mesajları geliş sırasına göre hemen okumaya başlıyorum. Sibel Sarıkaya profilinden gelen ilk mesajımız: merhabalar, hayırlı günler. Ben Sibel, Silistra Payesevo köyünden Hollanda'da çalışıyorum. Tır şoförüyüm. Sıradaki şarkı tüm tırcı arkadaşlarıma gelsin. Özellikle babama gelsin. Belgin Sami Payesevo köyünden. Allah kazadan beladan korusun tüm şoför arkadaşlarımızı. Aileme selam olsun. Annem Mehriban, anneannem Gülbiye, babaannem Mikerrem, dedem Sami. Teşekkür ederim diye yazmış Sibel Hanım. Ve bu mesaj bizi açıkçası böyle şaşırttı demeyeyim aslında. Yani tır şoförlerinin normalde böyle erkekler, erkek olduğu algısı vardır. İşte bunu görüyoruz. Ama işte Sibel Hanım neyi gösteriyor bize? Aslında bu işin de işte kadını, erkeğinin olmadığını, tır şoförü olarak bir kadının da bu işi yapabildiğini bize gösteriyor. Son yıllarda da bunu açıkçası artık görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Sibel Hanım, işinizde kolaylıklar diliyoruz ve Allah gerçekten kazasız belasız bu işi böyle yapmanızı, tüm şoförlere de kolaylıklar diliyoruz. Hemen ilk dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Alo. İyi günler.
1: İyi günler. Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Terbel Belediyesi'ne bağlı Zernebo köyünden Aliye ablamız.
1: Nasılsınız Aliye Hanım?
2: Ben çok iyi, şükür halimize. Sizi sormasız nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ettik. Bizler de çok şükür iyiyiz ekipçe. Buyurun.
2: Bugün sizi aramam nedeni, benim küçük kızım Alman'da yaşıyorlar. Şu anda buraya misafirler geldiler. Ben geldi, bugün de doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum, annesi ben.
1: Gözünüz aydın diyoruz ilk başta. Evet, çok evet, güzel haberler. Efendim. Hemen selamlayalım, isimlerini de verin. Buyurun.
2: Kızımın adı Sebile.
1: Evet.
2: Eşi Güner.
1: Evet.
2: İki de torunum var. Kayra'la Meyra.
1: Ne güzel.
2: Başka kızlarım da var. Koca kızım Sevgüzel. Eşi Aynur. Selamlamaya katılıyorlar. Bir de Fatma. Eşi Sezer. İki de torunum orada var. Biri Merlin, biri Mertol. Peki. Onlara sağlık, sağlamlık, işlerinde başarılar dilerim. Her vakit gidip gelsinler. Ben de besliyorum onları.
1: İnşallah.
2: Türküyle.
1: Evet, böyle sizi hep mutlu etsinler. Peki Sebile Hanım Almanya'da. Diğer kızınız nerede?
2: Diğerleri burada. Bulgaristan'da.
1: Tamam o zaman. Artık şimdi bir araya gelirsiniz. Eski günleri yad edersiniz. Çok keyifli zaman evet, geçireceğinize.
2: Allah devamını getirin. Size de başarılar
1: İnşallah.
2: Dilerim.
1: Teşekkür ettik. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderdik Aliye Hanım'a ve bütün ailesine. Tekrar Almanya'dan gelen misafirlere de hoş geldiniz diyoruz. Ve hemen güzel bir türkümüzle o zaman sizleri selamlayalım. Halil Bekir söylesin, Arda boyu düz olur desin.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Fatma Mehmet yazdı. Günaydınlar, sabah sabah duygulandırdınız bizleri diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Evet, bu sabah Şevket Akar'ın o güzel konserlerinden biri vardı. Altın yüzük yaptırdım başlığını taşıyan. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu yani tabii ki bazen mutlu olacağız. Bazen de böyle güzel türkülerimizle, güzel konserlerimizle duygulanacağız. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Bedriye Hanım, merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Cumasiye Sarıva, sesi Derya Banova'dan.
0: Nasılsınız Cumasiye Hanım?
1: Çok iyiyim, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Geçenki biraz heyecanlıydı ama bu sefer ağaçta konuşmaya çalışacağım diye düşündüm.
0: Estağfurullah, geçen defa da çok güzel konuştunuz. Şimdi de öyle Cumasiye Hanım. Bizler öyle çok iyiyiz. Sizin sesiniz de çok güzel geliyor. Buyurun.
1: Sağ olun. Bak şimdi benim kız kardeşim Hatice'nin doğum günü vardı, Cuma günü.
0: Evet.
1: Ondan sonra Türkiye'de de iki kız kardeşim var. Biri Ayşe, biri Remziye. Remziye'nin de 11'inde doğum günü vardı.
0: Evet.
1: Hatice kardeşimin oğlu Durgut'un da doğum günü vardı 13'ünde. Hepsi bugünlerde oldu.
0: Evet.
1: Onları selamlamak istiyorum. Ve eşim Hasan'ı, oğullarım Ali ve Ahmet'i, torunlarım Hasan ve Mira, Hasan ve Melek, geçen de yanlış söyledim küçük kızımı. Onları hepsini selamlamış olayım. Anamı da selamlayayım. Sizleri de selamlayayım. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Ve sizi tanıyan herkesi selamlamış olun Cumasiye Hanım.
1: Herkese, bütün komşulara da hepsine de gitsin işte.
0: Gitsin.
1: İyi günler, iyi yayınlar size.
0: Teşekkür ederiz. Sizin de gününüz güzel olsun Cumasiye Hanım. Hatice Hanım'ın doğum gününü, Remziye Hanım'ın doğum gününü kutladık. Ayşe Hanım'a selam gönderiyoruz ve açıkçası Cumasiye Hanım, böyle sizin bütün ailenizi selamlamış olalım. Bir mesaj okuyorum şimdi hemen ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Şahsine Aliyeva bize yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Bugün 15 Temmuz, bir doğum günü kutlamak istiyorum. Çorlu'da yaşayan Ayşe Bayram. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Ayşe. Sana hayat boyu süren sağlık, sevgi, neşe ve huzur diliyorum. Umarım bu özel gününde yüzün hep güler, kalbin hep mutlu olur. Tüm dileklerin gerçekleşir. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Ayşe. Nice mutlu senelere selamlayan Popovo'dan ablası Şahsine Aliyeva, Gulyamovo'dan Vesile Fehim, Taslakovo'dan Fecriye'yi selamlamak istiyorum. Sevgili sunucularıma ve ekibine güneşli, mutlu bir gün diliyorum diye o her zaman yazdığı gibi kalpçiklerin, çiçeklerin bol olduğu mesajını göndermiş Şahsine Hanım ve ilave olarak da bir çiçek fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Çorlu'da yaşayan Ayşe Hanım'ın doğum gününü biz de buradan kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem Şahsine Hanım'a ve böyle bütün aileye. Ve sıradaki türkümüzde şimdi sizleri selamlıyoruz. Osman Aziz söylesin, hanım çıkmış Ayazman'ın başına.

Sıradaki mesajımız devamlı dinleyicimiz Metin İsmail'den geldi. Osman Pazarı Omurtağa bağlı Osmanlar Visok köyümüzden selamlar. İyi yayınlar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi. Bugün günlerden babam. Ailemizin direği, büyük çınarı. Benim babacığım 91 yaşını tamamladı, 92 adım attı. Sağ olsun, var olsun. Sizlerin aracılığıyla doğum günün kutlu olsun babam. Rabbim sağlık, uzun ömürler versin. Seni seviyoruz babam. Demek istedim, sıradaki türküyle babacığımı selamlarsanız sevinirim. İyi ki varsın, varsınız, seviliyorsunuz diye yazmış Metin Bey ve böyle birçok birbirinden güzel fotoğraflar göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa amca her zaman olduğu gibi güler yüzlü ve bence Metin Bey bu pozitifliği, güler yüzlülüğü siz babanızdan almışsınız. Mustafa amcaya ekipçe en güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Allah ona sağlıklı nice yıllar nasip etsin ve inşallah seneye böyle radyodan kendisini tekrar kutlayalım. Böyle ekipçe doğum gününü hep birlikte kutlayalım diyoruz ve sıradaki türkümüzü sizlere armağan ediyoruz. Kadriye Latif söylesin. İşte seni seven benim desin.

Sıradaki mesajımız Kemal Ali'den merhabalar diye yazmış. Ben Kemal Ali Kazım. İsperih Belediyesi'ne bağlı Mumcular Sveştari Köyü'ndenim. Anneme, köydeşlerimi ve akrabalarımı selamlayabilir misiniz diye yazmış. Tabii ki selamlayabiliriz. Hem sizleri selamlıyoruz hem de şu anda bizi dinleyen herkesi selamlıyoruz. Emel Tabak söylüyor. İpekli mendilim var.

Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınları ekibi adına bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve huzurunuzdan Sıdıka Ahmedova'nın söylediği Bizim Değirmenler türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.